gece pahu gele tisi, gece pahu gele tisi, tine zorpile tayasi, tukaram şerın tisi, dadano thakdi vay ko ali, kalikayı vasna vay ko thakdi, thakdi vay ko.